şimdi saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Gökteki tek yıldız sen biz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz, damla damla.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

0: Anlaman gerek beni. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığınla öleceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın?
1: Tek kalemle üstüme çizdin, attın ve gittin.
0: Ne olursa olsun, ne yaparsan yap yine de diyorum ki, seviyorum seni be, işte seviyorum seni be. Nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Öyle ağrım ki kendime, sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş dilime, sen benden gittin gideli.

yüzler yedi, mertler merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzdağı, sonbaharların deli fırtınası. Bir tat kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın Rahvanat'ın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden. İlkbaharın deli suları gibi çağlar, kengeri kökünden söken rüzgar gibi kimse önüne geçemezdi. Hiç kimse. Kıyametler koparırdın. Kaç muhacir göçebe kızının gönlüne taht kurmuştun. 37 yıl sonra seni andım yeniden. Oturdum, yaşlanmış yakağıma elimi koydum. Çocuklar gibi ağladım, köşe bucak açtım. Kimse görsün istemedim, kimse sesimi duymasın. Genzim sızlasın istedim. Gençliğini düşündüm, bir de hastalanı. Hele bir de son alışım var ki. İçten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı, soğuktu. Çaresizlikten avuçlarım terlerken seni yüreğimin duvarından söküp atamadım. Babam benim. Babam, kim bilir niye ağlıyorum. İşte şimdi parmaklarımı ısırırcasına sana, çaresizliğine ağlıyorum. Öyle uzağındayım ki baba, ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum mezarın çökmüş, bahar suları sızıyormuş. Her bahar yeniden boğuluyormuşsun. Babam benim, babam. Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve bütün baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı beni. Çarşıya götürüp palto, ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlı koymadı. Karşısına alıp nasihat etmedi. Gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Aslında hiç de fazla bir şey istememiştim. Sadece kirpiklerin ucundan öpmek istemiştim. Koluna girip halay çekmek, göğsüne yaslanmak. Baba oğul bir çift sözdü bütün hayalim. Gülmek ya da ağlamak değil, seninle sıradan bir hayatı sürdürmek mutluluktu vallahi. Umutlarım hep heybende saklıydı. İnan, 37 yıl sonra şimdi anladım yetim kaldığımı. Gitme, gitme yüreğimin pebu. Rüzgarlı dağım, en merhametli masalım. Gitme, gitme ömrümün en sıcak sayfası. Baba, gitme.

Aşk uçurum kenarıymış, bakamıyorum. Sol yanım akıp gidiyor, tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek?

Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

0: isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya Ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için tabi uzaklardan yayın yapıyorum. Beni fark etme sakın, omzundayız bırakma. O yüzden mesajlarınız...
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta iz bırakanlar başladı. Efendim, Perşembe gününden herkese çokça gönül dolusu selamlar olsun. Evet, saatler 15'i gösterinceye dek buradayız. Bazen Anadolu'dan, Doğu Anadolu'muzdan güzel bir ağıt düşecek. Bazen İç Anadolu'dan bir bozlak. Hani yüreği dağlayan bir sesle ben buradayım diyecek türkülerimiz. Bazen de Ege'den bir çökertme türküsü. Evet, bugün yine türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir köprü kuracağız. Hep diyoruz ya, türküler evrenseldir. Dini, dili, ırkı yoktur. Bir annenin gözyaşı da vardır, bir aşkın ilk heyecanı da. Gurbette dinleyicinin içinde sızlatır, memlekette dinleyenin omuzuna dost da olur. İşte biz o dostun sesiyiz. Evet, 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş'ta en iyi türkülerle doğru adrestesiniz. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kendi nabzını tutmaya, sanat akademimizde de kültürün ve sanatın içinde olmaya da devam ediyoruz. Türküler sadece dinlenmez, yaşatılır, korunur, geleceğe taşınır. Biz de bunun için buradayız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, duygularınız WhatsApp 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Evet, bendeniz Berna Uytun'un ki Perşembe gününden saatler 15'e gösterinceye dek buralardayız. Haydi bakalım, bir güzel bir türküyle başlayalım. Yüreğimizi aynı türküde açalım, ne dersiniz? Ceylan ve kızı Melody Bozkurt'tan Severim Ama Güvenemem ki eseri bizlerle birlikte olsun. Evet, anne kızın o güzel eseri tabii ki sözümüzü Yıldız Tilbe'ye ait olan kıymetli bir eser bizlerle.

0: Fark ettiniz mi? Anne kızın düetinde Ceylan'ın sesi daha böyle bir tok, bütün notaları böyle sağlam basıyorken Melin'i biraz daha ürkek, biraz daha böyle naif sesli. Ama annesinin yolundan gittiği de çok daha çeker gerçekten. İki güzel ismi birleştirdik sizlerle. Sevgili Yiğit Uygan diyor ki, ablacığım Neşet Baba'dan bir eser çalar mısın? Şöyle keyfimiz yerine gelsin. Çok seviyorum Neşet Ertaş'ı diyor. Tabii ki Yiğit'ciğim, selamlar olsun sana da. Ah Yalan Dünya türküsünü seçtim. İstekleriniz gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum bu arada. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar.

0: Evet efendim, şöyle bir mesajımız var, hemen bir selamlayalım kendilerini. Diyor ki Berna Hanım hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. 2 saat çok çabuk geçecek biliyorum. Ne yapalım ama az oluyor. Az öz oluyor. Efkan Şeşen'den Vay Gelin Olursa ablasına yazmış bu parçayı, çok üzücü bir durum. Tekrar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Bugün güneş girmedi penceremden içeri.
0: Yani aslında ailesi için yazıldı doğru, ama daha çok böyle göçmüşlüğün, doğup büyüdüğü yerlere duyulan hasretin de büyük bir özlemi var bu türküde. Dinleyelim efendim Efkan Şeşen'i. Bu arada Ercan Bey sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir dinleyelim. Yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, türlü türlü eserini de sizlerle buluşturmuş oldu. Mahmut Bey istemiş. Ya, o kadar alıştırdınız ki Berna Hanım ardında bunu çalar mısınız dedi. Tabii ki de yayınlarım dedim. Çok... Ercan Bey de bu eseri çok seviyordu. Ay, armağan etmiş olalım hepsine. Bendeki yaralı... Evet, İlham amcamız yazmış. Merhabalar güzel kızım diye. Merhabalar, hoş geldin İlham amcacığım. Senin için de şöyle Kıvırcık Ali'den güzel bir türküyü armağan edeyim. İlkay Hanım diyor ki Berna Hanım hasta mısınız? Evet, birazcık kırgınlık var üzerimde, çok böyle halsizlik var, havaların bir soğuk bir sıcak oluşu gerçekten beni de etkiledi. Teşekkür ediyorum.

Kıvırcık Ali'den Pelek Türküsü Lami Bingöl amcamıza derman ettik. Bakın bazı Türkler insan neden diye sormuyor. Gerçekçiliği böyle yüzümüze vuruyor. Böyle hayata, yazgıya, adaletsizliğe sitem eden bir yüreğin sesiydi bu. İnsanlar gerçekten hayata boyun eğmeden bir duruş sergilemek istiyor. Dinleyen herkes kendi derdini koyuyor bu türkünün içine. Kimi aşkına yanıyor, kimi saksızlığa, kimi de gelip geçen yıllara. Çünkü felek dediğimiz şey bazen insanın karşısına çıkan engel, bazen de içinde taşıdığı ağırlıktır. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikteydi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Bir Ali Kınık eserini sizlerle buluşturmak istiyorum, bildiğin gibi değil.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor, ömrüm bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Hani bazı türküler gerçekten hepimizin iç sesini dinlendiriyor ya. Hani içimizde ne varsa o isyan dışarı çıkartıyor. Evet, dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünüyor ama insan içinde kopan fırtınaları gerçekten kimse bilemez. O yüzden gurur, hayal kırıklığı, suskunluk, isyan hepsi bu türkün içinde saklı. Belki siz de birine bildiğin gibi değil demek istediniz ama diyemediniz. İşte o cümlenin türküsüdür bu. Türküler, şarkılar hepsi hayat kadar gerçek sevgili dinleyenler. Ben Ali Kınık'ı da çok seviyorum, duruşunu çok seviyorum, türküleri yorumlayışını çok seviyorum. Kendine az tarzını çok seviyorum. Buluşturmaktan da çok keyif aldım.

0: Benimki hepinizin heybesinde saklı kalan, gizli yaşanmış ya da kimseye haykıramadığınız bir aşk vardır. Bakın şimdi sırada ne var? Yani o güzel türkülerden bir tanesi. Sevgili Ahmet Şafak yorumuyla Unut Onu Gönlüm. Hani insan bazen en çok kendine yalvarıyor ya, unut der ama gönül dinlemiyor. İşte o türkü de tam da bu savaşın adı diyebiliriz. Gururla aşk arasında kalmış bir yüreğin hikayesi. Evet, Ahmet Şafak da gerçekten çok kalemi kuvvetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hani duygusal ama dik duran o yorum tarzı var ya, Anadolu ezgilerini böyle modern altyapıyla buluşturan kıymetli sanatçılarımızdan. Hani ayakta kalmaya çalışırız ya, bazı türkülerde bize şahitlik eder. Unut derken aslında insanın kendini iyileştirmeye çalıştığını, o gerçeği. Aşk dediğin şey bazen aklından çıksa da yüreğinden çıkmıyor maalesef. Hatice Çağdaş da dinleyelim.
1: Kavgalardan çıkmış birinin astra çivi.

0: alnıma tutma yiğitlik sende kalsın gönlüm.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum seni. İşte öyle.

Düşünün ki bir aşkı düşünerken annesine sarılmayı, bir memleket kokusu, bir hasret gibi. Yani bazı türküler insanı dinlerken bile gerçekle hayal arasında bırakıyor seni düşlemekte. Tam da o türkülerden bir tanesiydi. Şimdi ise bizim için çok kıymetli bir sanatçı var. Sevgili Mustafa Özarslan, Beyhude albümünde Sergi Derken adlı çalışmayı buluşturacağım. Merhabalar, İzmit Merkez'den Murat Bey. Mustafa Özarslan'dan Sergi Derken adlı eseri arkadaşım Bülent'e armağan etmek istiyorum. Yayınlar Berna Hanım, geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki derman ederim. Bu arada kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere.

0: ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalan.
1: Evet, hepimizin bir türkü gözlüsü vardır mabedimizde, içimizde taşıdığımız o türkü gözlerimize armağan etmiş olduk. Yavuz Bingöl, Turnalara Tutun da Gel. İnsan dinlerken bir yayla sabahına gidiyor. Böyle rüzgar sıcak saçlarından eser gibi oluyor. Hem romantik, hem sade, hem derin, hem de masum, güzel bir türkü. Özellikle Yavuz Bingöl'ün naif sesi de araya girince... Keyfe keyif diyoruz. Hadi Çağdaş da dinleyelim efendim. Bu arada Servet Bey, selamlar olsun size de, selamınızı aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp attı.

aşk her derde aşk değil midir? Her türküde yani yöre yöre gezsek de İç Anadolu'dan Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya hiç fark etmez. Aşkın dili aynı, rengi aynı, ırkı aynı. Çünkü aşk hümanisttir. Berna abla selamlar. Kocaeli Derince'den Ali. Türkü gözüm yüreğime dokundu.

eşimi çok özledim, ona gelsin, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Umarım en kısa sürede eşine de kavuşursun. Evet, İzmit'ten Sevda diyor ki halay havasına hazırım. Biraz oynak bir türkü isteriz. Tüm ekibe kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet evet, aslında bundan sonra bir halay yapabiliriz ya. Böyle halaylarla devam edebiliriz. Ama tabii en başta Hüseyin Korkan Korkmaz, Kime Ne adlı güzel bir deyiş bizlerle birlikte olsun. Bu arada Emin Hanım da annesiyle birlikte dinliyormuş. Ona bir bozla karman etmek istiyorum. Emeğine sağlık Berna demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Halaylardan sonra güzel bir bozla havası sizlerle birlikte olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin halaylarını buluşturdum sizlerle. Bakın Mustafa Eke, Müslüm Eke, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Turan. Yani müthiş bir potpourri bizlerle birlikteydi. Hep söylüyorum, bizim kültürümüzde halay dayanışmadır. Yani Anadolu'da düğün düşün, davulla zurnalı vardır ama insanlar hep böyle yan yana dizilir. Bakın halay bizim kültürümüzde sadece eğlence değil, dayanışmadır da. Bir acıda da çekilir, bir sevinçte de. Asker uğurlarken de vardır, düğünlerimizde de. Bazen bir gelinin gözünden de süzülür, bazen bir annenin gururunda da büyür. O yüzden halay çekerken kimse tek başına oynamaz. Elini bırakırsan zincir bozulur. Bu yüzden halay bize şunu öğretir. Bu hayatta tek başına güçlü olmak değil, birlikte güçlü olmak önemlidir. Bugün yine türkülerle ayaklarda duracağız. Yani ayaklar ritmi tutacak, omuzlar hep yan yana gelecek. Çünkü olay bu toprakların kalp atışıdır. Şampiyonlar Ligi'nde sizlerle buluşturdum ama tabii ben halay deyince bir Oğuz Aksaç olmadan olmuyor. İki kız gider düğüne diyecek, Leyla diyecek. Adana Köprübaşı, Gölbaşı, Haltı, Diyarbakır düzdedir. Şöyle güzel bir potpourri dinleyelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Evet, halaylarımızla böyle keyifli vakitlerde geçirdik. Çok da güzel geldi. Tabii ki Nami albümünden seslendirmişti sevgili Oğuz Aksaç. Oğuz Nami diye bu halayı da buluşturmuş olduk. Evet efendim, bakalım şöyle. Evet, Kartepe'den Emine Hanım annesiyle birlikte dinliyordu. Bizlerden bir Bozlak eseri istenilmişti. Hemen onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Ama ben şöyle bir şey... Evet, Mustafa Kemal Şimşek, Eline de Kara Gözlüm. Güzel bir Bozlak çalışmasını buluşturalım sizlerle. Emine Hanım ve kıymetli annesi için gelsin. Gölcük'ten Hasan Usta ben demiş. Daha yeni yazabiliyorum, kusura bakmayın, arabada servisteyim. Radyo Çağdaş Açık, Felek hala içimde, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Anca yazabildim diye de eklemiş. Kıvırcık Ali'den Felek türküsünde armağan etmiş olduk biz de sizlere. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Kolaylıklar diliyorum. Başeskiler'den Zeynep, üniversite öğrencisiyim. Sınav haftası ama moralim sizlerle düzeliyor. Bir Ege türküsü rica ediyorum demiş tabii ki. Bu arada Yaya Kaptan'dan Fatma teyzemiz de bizi dinlemekte. Evde torunlarımla dinliyoruz. Bir Neşet Ertaş türküsü isterim kızım demiş. Baş göz üstüne sevgili Fatma teyzem, ellerinizden öpüyorum sizin de.

Evet efendim, Zeynep üniversite öğrencisiydi. Sınav haftası moralim sizlerle düzeliyor demişti. Bir Ege türküsü rica ediyorum demişti. Uğur Önür'den Sen Gülersen Gül Açılır Yaz Olur türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Bu arada Aziz Bey de İsviçre'den bizlere yazıyor. Ben de buradayım, yok yazmayın, sizleri dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle başa alalım efendim parçamızı. Keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası hemen buralardayız.

Çok güzeldi gerçekten. Canlı performansı bir de sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise bakın sırada ne var? Kocaeli'den Berfin ben, buraya yeni taşınan çocukluk arkadaşım Zeynep için Kıvırcık Ali'den Felek Kırılsın Kanadın türküsünü istiyorum, çalarsanız mutlu olurum demiş. Gözün aydın Berfin'cim, çok çok sevindim. Yani insanın çocukluk arkadaşı, özellikle çocukluğunu tanık etmiş isimlerin yan yana olması, hani sanki gurbetin özlemini biraz daha dindiriyor gibi. Eminim Zeynep için de aynı şeyler hissediyordur. İkinize de böyle yepyeni bir şehirde güzel başlangıçlar diliyorum. Evet, iki güzel dostlar manidelim Berfin ve Zeynep'e. Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara türküsü.

Diğerden Diğer'e eserini sevgili Berfin'le Zeynep'i derman etmiş olduk. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha buluşturacağız sizlerle. Yepyeni bir eser aslında. Sevgili Güler Duman'la Koray Çatı'nın Bu Gece adlı eseri. Evet, daha bir haftası bile dolmadan ilk Radyo Çağdaş'ta yayınlandı. Bu da bizim için büyük bir keyif, büyük bir gurur. Gelsin bakalım Koray Çatal ve Güler Duman'ın Bu Gece adlı eseri. Bu arada Güler Duman'ı çok seven Şeref Bey şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de. Armağan edelim Şeref Bey'e de.

Evet, kapanışımız olarak da Erdal Erzincan'la Mertcan Erzincan'ın daha bir hafta önce çıkan Söyle Gülüm adlı eseriyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet, bugün de yavaş yavaş günün sonuna geldik. Perşembe gününde türkülerle, halaylarla, bazen ağır bir bozlakla, bazen içimizi kıpır kıpır eden halaylarla birlikteydik. Aynı ritimle nefes aldık, aynı sözlerle buluştuk. Çünkü Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bu şehrin sesi bir kültürün emanetidir. 20 yıldır kesintisiz yayındayız. Evet, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle gündemi tutuyor. Sanat akademimizde de kültüre ve sanata sahip çıkıyoruz. Türkülerimizi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya da devam ediyoruz. Evet, bugün mesaj atan, bir türküyü bir nermaneden, yüreğiyle eşlik eden herkese çokça teşekkür ediyorum. Sesiniz, sözünüz, varlığınız bizim için o kadar kıymetli ki. Nasip olursa yarın yine aynı saatte buradayım. Mikrofonun diğer ucunda siz, bu tarafında ben. Yine türkülerde buluşacağız. Ben Deniz Berna Uytun'un, Radyo Çağdaş'ta kalın, türkülerle kalın, hoşça kalın efendim. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

ceket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm.

Ey yiğidi Ankara, ey. Beni de benzettin ya kendine. Astın suratımı, resmileştirdin beni. Hey yiğidi Ankara, hey. Beni de benzettin ya kendine. Yüzümde bürokrat gülümsemesi, içimde politik çıkmazlar. Kaçıncı aşktı tattığım akşamlarında, Kızılay'da yürüyemeden el ele ayrıldığım, bir gecelik duygu esnemesinde yalnızlığımla kendimi evime attığım, tadamadığım mevsimlerini doya doya, kaybettiğim kendimi, herhangi bir sokağın, herhangi bir ayrımında. Geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm, titredim, 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında. Bekar evlerinin soluk aydınlığında, kötü alışkanlıklar edindim. Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebruli akşamda ezan seslerine karıştı çığlığım. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri acı verdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Üç kişilik bir dünya kuracaktık. Gözyaşlarının kahkahaya karıştığı şu dünyada duygu sevinecekti. Telefon edip Zeynep'e evleniyormuş diyecekti. Frekansını yakalamışken tam da mutluluğun Çankaya'dan bir rüzgar esti. Kıskandın ya bizi, helal olsun sana. Şu ölümlü dünyada kendin gibi bir dünya görmeden boğacaksın öyle mi kalabalık kaldırımlarında beni? Hüzne doyacağım öyle mi? Senin gibi gece kondularında benim gibi bir bozkır çocuğu. Meram akşamlarında çiçeklerin nasıl olgunlaştığını bilirim ben. Çözmüşken şifresini hayatın, korkma Ankara, korkma. Yazılmamış bir şiirin okundukça çoğalan ilk kelimesinde akıp giderken kaderimiz iki ayrı yöne mutlaka buluşacak vuslat denizinde. Ankara korkma, okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde, şöyle güneş burcundayken sevinçlerin, sen bana alışacaksın, ben de sana, Ankara. Geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm, titredim 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında. Bekar evlerinin soluk aydınlığında kötü alışkanlıklar edindim. Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebruli akşamda ezan seslerine karıştı çığlığı. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri acı verdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Ama korkma, korkma Ankara. Okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde, şöyle güneş burcundayken sevinçlerin, sen bana alışacaksın, ben de sana, Ankara.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dimekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenine de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elimden. Ne varsa düşürüyor elimden.

kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrüm sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak. Üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızı.

içinde yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

düşüyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman, bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin, ta ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm, ama gülüm, düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki, unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler, ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız, buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız, neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun, yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık, neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yol yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah, kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesi. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı, bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

Uff, uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım.
Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

0: Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum üzertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim. Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın, başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın, ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın, dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittin. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini ararsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi,
1: kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

kadar şaşırdım ben aklımı neyliye anlamadım çözemedim yar seni ben seni.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş...

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani? To be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani? Canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye. Sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani?